0: yibi yibi kay old radio keken piyom chun kede wer kwaro
1: piyom chun kede wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kono pene
0: iti winyo old radio.